0: değişme şansı kazan.
1: ABB'den nakd kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kıvvededir.
2: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
3: Şehre cemi 7 dakika mesafede Şıh kesebesinde premium villa hayatı, High Park Residence, Townhouse'lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras ve ecazkar deniz mənzərəsi 055 444 45 54.

0: değişme şansı kazan.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat tersi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Bir biletle değişme şansı kazan. Halkbank'tan 200 bin manata dek istihlak kreditini taşınmaz emlak girovu ile illik 12 faizle ve 59 aya dek müddete elde edebilirsiniz. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
1: ASC Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Premium Residence, Cypress layesinde. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

hasretin bu hasret. Nasıl dersin unut, hiç tanışmamış farz et. Unutmaya gücüm yok sevgilim, sen affet.

Sensen hayatımın parlak güneşi. Kışım yazım sensiz olmasın. Sevgi ocağımın sensen ateşi.

ateşi, odum közüm sensiz olmasın. Sensen hayatımın parlak güneşi, kışım yazım sensiz olmasın. Sevgi ocağımın sensen ateşi, odum közüm sensiz.